0: Türkiye Ünü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkundan uzunlar.
1: Бишкеке 16 часов.

Bağrına cepte koy adam otursun, batasın ilge cükte. Kalgansıp duram o çeçil beyin.